Bu isa diye kuruldu sen de. Bak şimdi hani bana bana ne yapıyor bana. Kim acaba ne? Bana görme buraya mağaza var. Mağaza.